Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

O zaman ya ateşsin ya külüm, ya ölümsün ya düğün, ya yüzümsün ya hüznüm, ama ne olur.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

Baktığım her resimde gül gibi bitiyorsun. Rüyamsın bilmem.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar,

0: Zımdirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Reklamlar bitti.
2: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

yarın bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

yere. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler...

0: Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesinin en güçlü sesi, Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi,
2: Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da bulunan Yukarı Şehit Kemal ve Aşağı Şehit Kemal mahalleleri sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bir alana dökülen arıtma atıkları nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Mahalle muhtarları ve bölge halkı, çevre kirliliği ve ağır kokuya sebep olan tesisin kapatılması için adliyeye suç duyurusunda bulundu. Ali Ağa Şehit Kemal mahalleleri mevkisinde zeytinliklerin ve Arap Deresi'nin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren çamur nakliyesi ve bertaraf tesisi mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İz su arıtma tesisinden çıkan atıkların eski bir taş ocağına döküldüğünü iddia eden bölge halkı, Aşağı Şehit Kemal mahalle muhtarı Ayşe Algül ve Yukarı Şehit Kemal mahalle muhtarı Kasım Ercan önderliğinde Ali Ağa Adliyesi'ne giderek şikayet dilekçelerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ali Ağa Yeni Şakran ve Aşağı Şakran mahallelerini kapsayan bölgeye ilişkin koruma kararını açıkladı. 31 Mart 2026 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda doğalgaz çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların olduğu alanın koruma altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında kurum görüşü istenmesi üzerine bölgede uzman incelemesi yapıldı. Kurul uzmanlarının raporları doğrultusunda Aşağı Şakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin tarihi nitelik taşıdığı saptandı. Kurul tarafından yapılan incelemeler ve ilgili kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alan kadastro haritasında belirtilen sınırlar dahilinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Resmi gazetede yer alan kararda ekli tescil fişinin uygun bulunduğu ve alandaki her türlü uygulamanın koruma mevzuatı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Ali Ağa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelliler Haftası Farkındalık Programı düzenlendi. Ali Ağa Kaymakamlığı koordinesinde ve Ali Ağa Atatürk İlkokulu sorumluluğunda gerçekleştirilen programda özel öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Ali Ağa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan gösteriler sahneye taşındı. Programın sonunda hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren özel öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilen öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı. Salondaki programın ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
6: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Dikili 25, Foça 25, Çiğli 29, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
4: Reklamlar bitti.

0: Tam güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve hafta da güzel geçiyordur. Haftanın tam ortasından sesleniyorum sizlere. Bugün günlerden çarşamba ve nostalji günümüz, birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek bizlere. Hemen selamlarımızı yollayıp yayın akışımıza geçiş yapalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. Efendim, iş yerlerinde çalışırken bir yandan da bizlere kulak veren sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İyi çalışmalar. Evlerinde bizlere eşlik edenlere de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Yine birbirinden güzel nostaljik şarkılar seçtim sizler için. Sizlerin de çalmamı ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. İlk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le rengarenkte nostalji köşesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, En Göz'e Döner restoranla açıyoruz ilk saatimizi. En Göz'e Döner restoranda artık kebap satışları da var biliyorsunuz. Sonrasında döner çeşitleri, lahmacun, pideler, çorbalar, tatlılar ne isterseniz mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Doymadıkça tekrarını isteyebilirsiniz. Salataları kişi özel porsiyonlanmış şekilde geliyor. Öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam etmekte. En Göz'e Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Göz'e Lezzetler ve En Göz'e Restoran. Sizler de gidip afiyetle birbirinden lezzetli kebapları, dönerleri, pideleri, lahmacunları, çorbaları, tatlıları, mezeleri yiyebilirsiniz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet olsun.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Reklamlar bitti.
3: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi radyo sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan Öykü ve Berk düetiyle geldik, hatırlarsınız. Oldukça popülerleşmişti o dönemler bu şarkı. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, programımız Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'e Döner Restoran'da döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar, her şey mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Ve tabii ki bitmedi. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz bunları yine Engöz'e Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. Öğlen yemeği için bir plan yapmadıysanız şiddetle önerilir. Güzel, ferah bir mekan, temiz, hijyenik, her şey şeffaf, açık, gözünüzün önünde kullanıcılar, ilgili alakalı ve ikramları bol bir yer. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Engöz'e Lezzetler ve Engöz'e Restoran efendim. Murat Başaran'la devam ediyoruz.

Şimdi böyle biliyorsunuz artık sosyal medyada 90'lar, 80'ler gibi böyle nostaljik sayfalar var. Oralarda böyle gezinirken ben kendi şahsım adına konuşayım, çocukluğuma döndüm. Çocukluğumuzda ne bileyim eskiden böyle hani ezan okunduğu zaman, akşam ezanı okunduğunda evde olacağımızı biliyorduk mesela. Ezan hoca Allahu Ekber dedi mi biz koştur koştur evlere dağılıyorduk. Ya da ne bileyim imkanlarımız yoktu, maddi sıkıntılarımız vardı tabii ki. Yani daha doğrusu şöyle, bu kadar her şey bol bereket de demeyeyim de bolluk içerisinde değildi. Elimizdekinin değerini bilen çocuklardık ve oyuncağımız mı yok? Şimdiki çocuklar gibi, ay ben bu oyuncaktan sıkıldım muhabbeti yapmazdık. Ki kaldı ki oyuncak kolay kolay alınmazdı işte. Ayda yılda bir oyuncak alınacak. Kardeşlerin varsa şanslısın, onlardan kalan oyuncaklarla oynuyorsun. Yoksa da oyun oynamanın bir yolunu buluyorduk mesela. Ben biliyorum, benim babam öncesinden de söylemişimdir. Abim olduğu için hani kız çocuğu olduğumu çok kabullenemedi galiba, bilemiyorum. Hep bana erkek oyuncakları almaya devam etti, arabalar falan. İsyan ettiğimi biliyorum ya. Demiştim bir keresinde, baba ben kız çocuğuyum, farkında mısın? Çünkü yaşıtlarımın herkesin bebekleri vardı, benim arabalarım vardı mesela. Tamam, arabalarla da oynamayı severdim ama o da bir yere kadar. Sonrasında baktım bekle almıyor. O zamanlar böyle her istediğimiz oyuncaklar, şeyler hemen anında gelmiyordu önümüze. Ne yapıyordum ben de? Gidiyor böyle çalı çırpı toplayıp, hatırlıyorum böyle çalı çırpılardan tarak marak böyle toplayıp bağlayıp iplerle saçlarını yaptım. Kendime bebek yapmıştım. Şu güzellik vardı bizim zamanımızda. Şimdiki çocuklardan biri kalkacak kendisine böyle bebek yapacak. Demedikleri söz, etmedikleri hakaret, dalga geçmedikleri cümleler, kelimeler kalmazdı. Ama bizim zamanımızda benim bebeğimle kimse dalga geçmiyordu mesela. Ya da ben onların elindeki bebeklere imrenmiyordum. Öyle de bir durum vardı. Ha tamam, istiyordum benim de olsun diye ama mesela onun neden var benim yok diye böyle krize girdiğimi bilmem. Çünkü paylaşmayı biliyorduk. Benim yaptığım bebek onlara, arkadaşlarıma dikkat çekici geliyordu. Onlar benim yapmış olduğum bebekle oynamak isterdi. Ben de onlarınkilerle oynamak isterdim. Orta noktayı buluyorduk, paylaşıyorduk. Acıktık mı? Rastgele komşunun kapısını çalıp hangimiz yapmadık acıktım diye hemen böyle bir salçalı ekmek sürüp elimize tutuşturuyorlardı. Biz üst katta oturuyorduk mesela, zor geliyordu dört kat çıkması. Birinci kattaki komşuları böyle tık tık tık yapardık. Çoğu zaman zaten bizim yapmamıza gerek kalmazdı. Belli bir saat sonra arkadaşlarımız ya da hangimizin annesi de varsa, müsaitse, kendi zaten salçalı ekmekleri sürer hepimize verirdi. O salçalı ekmek bak normalde yemezsin. Ama o kadar lezzetli geliyordu ki bize, sokaktasın ya. Yorulmuşsun oyun oynamaktan. Şimdiki abur cuburlar falan böyle nerede? Dışarıda adam akıllı bir şey yiyemezdik. En yiyebildiğimiz işte salçalı ekmekti. Onu da zaten komşularımız ya da annemler ya da diğerleri bütün çocuklara yaptığı için kimsenin gözü kimsenin yiyeceğinde kalmazdı. Bu şekilde yetiştik. Şimdi bu konulara nereden geldim? Bir video işte böyle, bir şarkı öyle bir götürüyor ki insanı. Nerelere böyle kayıp gidiyorsun? Sizler de aynı duyguları zamanında yaşamadınız mı? Sizin de illaki olmadığı oyuncaklarınız, istediğiniz şeylerin gerçekleşmediği çoğu zaman olmuştu. Travmalarımız da var ama çok şükür sapasağlam, dimdik, güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Şimdi öyle değil. Aman çocuğum travma yaşamasın, aman çocuğum böyle olmasın. Belki de çok üstlerine düştüğümüz için bu kadar hassas bir nesil yetiştiriyoruz. Çıt kırıldım. Çalışmak istemeyen. Ne bileyim. Konu işte geldi gidiyor böyle. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Efendim, en gözde döner restoran sponsorluğunda ilk saatimizi bitiriyoruz. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz bir yere.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553-853-6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklamlar bitti.
7: Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Fevzi'nin en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
9: Yerel gündem.
10: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da bulunan Yukarı Şehit Kemal ve Aşağı Şehit Kemal mahalleleri sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bir alana dökülen arıtma atıkları nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Mahalle muhtarları ve bölge halkı, çevre kirliliği ve ağır kokuya sebep olan tesisin kapatılması için adliyeye suç duyurusunda bulundu. Ali Ağa Şehit Kemal mahalleleri mevkisinde zeytinliklerin ve Arap Deresi'nin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren çamur nakliyesi ve bertaraf tesisi mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İç su arıtma tesisinden çıkan atıkların eski bir taş ocağına döküldüğünü iddia eden bölge halkı, Aşağı Şehit Kemal mahalle muhtarı Ayşe Algül ve Yukarı Şehit Kemal mahalle muhtarı Kasım Ercan önderliğinde Ali Ağa Adliyesi'ne giderek şikayet dilekçelerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ali Ağa Yeni Şakram ve Aşağı Şakram mahallelerini kapsayan bölgeye ilişkin koruma kararını açıkladı. 31 Mart 2026 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda doğalgaz çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların olduğu alanın koruma altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında kurum görüşü istenmesi üzerine bölgede uzman incelemesi yapıldı. Kurul uzmanlarının raporları doğrultusunda Aşağı Şakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin tarihi nitelik taşıdığı saptandı. Kurul tarafından yapılan incelemeler ve ilgili kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alan kadastro haritasında belirtilen sınırlar dahilinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Resmi gazetede yer alan kararda ekli tescil fişinin uygun bulunduğu ve alandaki her türlü uygulamanın koruma mevzuatı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Ali Ağa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelliler Haftası Farkındalık Programı düzenlendi. Ali Ağa Kaymakamlığı koordinesinde ve Ali Ağa Atatürk İlkokulu sorumluluğunda gerçekleştirilen programda özel öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Ali Ağa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan gösteriler sahneye taşındı. Programın sonunda hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren özel öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilen öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı. Salondaki programın ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
9: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemiz

0: Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim ikinci saatimiz an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Radyolarını yeni açanlar varsa aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine, Alper Çiçekçilik çalışanlarına, Hamide Hanımcığım size ve tüm İsmail YK hayranlarına armağan olsun. Malum bir dönemde inanılmaz popüler.

Efendim, programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik kişi özel çiçek tasarımı, hepsi Alper Çiçekçilik'te bulunmakta. Malum önümüz yaz ve bahçe balkon sezonu açıldı, düğün dernek sezonu açıldı. Yani her ikisi için de destek alabilirsiniz Hamide Hanım'dan. Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, No 89 Taksim A'da 0553-853-6189 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Kerem Cem'le devam edeceğiz yolculuğumuza. Yeter ki iste diyecek.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim bir de hatırlar mısınız? Bunu daha çok kızların hatırlayacağına eminim. Bizim dönemimizde peçete toplardık. Böyle şimdiki gibi dümdüz peçeteler kullanılmıyordu evlerde. Hep böyle çiçekli, desenli, böyle çiçekli, böcekli, böyle güzel güzel peçeteler verirlerdi misafirlere. Ve bütün genç kızlar ya da kızlar diyelim genelde, hani ortaokul, lise döneminden o peçeteleri toplardık, koleksiyon yapardık. Yapan var mı aranızda? Ben de yapmıştım ama herhalde evlenirken almadım onları. Ama Gökhan Özen posterlerimi aldım tabii ki de. Hatta dur, Gökhan Özen şarkısı ayarlayayım bir tane. Hazır ondan da bahsetmişken. Çünkü o dönemlerde bizim zamanımızda Gökhan Özen fanıydı bütün genç kızlar. Sonra sevdiğimiz sanatçıların posterlerini duvarlara asardık. Neler neler, ne güzel günlerdi ya. Sonra babamız kızardı o posterleri astığımız için. Neden? Çünkü genelde kızlar erkek şarkıcıları, sanatçıların resimlerini erkekler, kadınları astığı için babalar kızardı. Bunların burada ne işi var diye. Sonracıma başka neler yapardık? Tasolarımız vardı. Tasoları biriktirirdik. Cipslerin içinden çıkardı genelde. Sonra o tasolarla oyun oynardık. Bir de şöyle bir şey vardı. Mesela misketi kız da oynardı, erkek de oynardı. Bizim zamanımızda. Kız oyunu, erkek oyunu diye biz ayırt etmezdik ki pek. İp de atlasak beraber, top da oynasak yine beraber. Tasolar, meşeler, yani kız oyunlarını da, aslında kız ya da erkek oyunları değil, oyun oyundur ama şimdi ayırt ediliyor mesela. Çocuklar normal telefonlardan, işte tabletlerden falan oyun oynarken bile o kız oyunu, bu erkek oyunu diye yapıyor. Bizim tabii telefonumuz, tabletimiz olmadığı için sokakta o an hangi çoğunluk hangi oyuna karar veriyorsa onu oynuyorduk mesela. Yakar toplar, neler neler, ne güzel günlerdi. Mesela benim annemin bağırması efsane. 2-3 sokak adından duyulurdu. Böyle park vardı. Bir kısmı benim çocukluğumun merkezde geçti. Bir kısmı sosyal konutlar. Sarı konutlar diye geçiyor. Alevlar bilir. Şimdi Filenin arka mahallesi oldu. Atatürk Mahallesi diye geçiyor zannediyorum. Orada mesela parkta oyun oynardık. Kaptırırdım kendimi oyuna mesela, fark etmediğim zamanlar oluyordu. Ezan okununca eve gideceğiz ya, annelerimiz kızmasın. Annemin bir bağırışı vardı. Bir arkadaşlar diğer sokaktan gelip söylüyorlardı bana, Özlem annem bağırıyor diye. O kadar bir ses yüksekliği vardı. Hani benim bu volüm de yüksek ya, anneden kaynaklı. Hey gidi günler hey ya, vallahi ne güzel günler geçirdik. Bak, maddiyat olarak yokluk vardı. Bir şey demiyorum. Her istediğimizi alamıyorduk. Mesela bir meyve. Mesela en çok yediğimiz meyve elma ve mandalina, portakallı. Bu üçlü. Kivimiş, muzmuş, bunlar böyle alınınca bir tane bir tane. Şimdiki gibi, şimdiki çocukların yediği gibi bir günde 3-5 tane nerede? Toplu alışveriş yapardık öyle her gün. Bakkal, market olmazdı. Hatta ekmek alınacak değil mi kahvaltıya? Babalarımız da verirdi parayı. Üstünden harçlık arttırabilmek için ta ben sarı konutlardan belediye fırınına yürüyerek gelip ekmek alıp geri döndüğümü biliyorum ki çocuksun. Niye? Çünkü ortam güvenli, istediğin gibi gidebiliyordun. Şimdi kendi çocuğumu tek başına merkeze mümkün değil, salamıyorum. Ortam artık çok kötü oldu. Alevlar için demiyorum, genel anlamda, bütün dünya anlamında. O anlayış, o tolerans gitti. En ufak bir şeyde yan baktın, sağa baktın, sola baktın diye insanlar birbirlerine neler yapmaya başladı. Öyle bir naif bir dönemde bu dönemi yaşamak o kadar böyle can sıkıcı ki, kendi çocuğum adına ve çocuklarımız adına çok üzülüyorum. Çünkü biz çocukluğu dibine vura vura yaşayan bir nesiliz. Şimdiki çocuklarımız kaldı dört duvar arasında.

Şimdi WhatsApp'a bir mesaj gelmiş. Göksel. Nama diğer panço. Hem uzaktan akraba hem de aynı mahallede büyüdük biz. Yani çocukluk arkadaşım da diyebilirim. Şimdi ben bunları anlatınca bayağı bir duygusallaştım, yapma ya falan filan yazmış. Valla ben de öyleyim, anlatırken böyle gözlerim dolu dolu anlatıyorum burada. Bu arada Gökhan Özen'i çok sevdiğim için bu şarkı da bana armağanmış. Çok selamlarımı iletiyorum sana, kolay gelsin. Sana da hayırlı kazançlar, hayırlı yolculuklar, bol kazançlar diliyorum hala taksideysen. Ve tabii ki tüm taksici meslektaşlarına da kocaman selamlarımı yolluyorum.

0: sen 19'unda.
1: Efendim Hatice Hanım mesaj atmış. Çok güzel anlattınız. Yüreğinize sağlık Özlem Hanım. Gerçekten öyleydi. Ama şimdi yok, eskiler değerliydi. Çünkü her şey çok bulunmuyordu. Her şey azdı ve bu yüzden kıymetliydi. Şu an her şey bol bol olduğu için kimse hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor demiş. Yani öyle, şu an her şey daha kolay erişilebiliyor tabii ki. Eskiden mesela sevgide de öyleydi. Seven insanlar birbirlerini zırt pırt görebiliyor muydu? Göremiyordu. İşte böyle camın önüne gelinir, bakışılır. Ya da ne bileyim, hadi bizim dönemde, yine benim lise dönemimde mesela cep telefonu vardı bir şekilde. Yani mesajlaşıyorduk, bu 3310'lar falan var ya. Mesajlaşırdık. Onda da zırt pırt mesaj atamazdın. Kontur kalmıyordu çünkü. Çaldır kapat yapardın aklımda diye. Aklımdasın diye. Öyle bir şey oluyordu mesela. Şimdi öyle mi? Sevginin aşkında değeri kıymeti kalmadı ki. Devamlı zırt pırt, internet üstünden görüntülü görüşmeler vesaire. Özlem kalmadı, sevgi kalmadı. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Az olması belki de daha iyiydi. En azından dediğiniz gibi değerini biliyorduk bazı şeylerin.

Mustafa Bey abla ağzınıza sağlık. Çok güzel özetledin demiş. Teşekkür ediyorum. Dün mesajınız düşmemiş bana. Görmediğim için şimdiki sıradaki şarkıyı size, ailenize ve tüm sevdiklerinize armağan ediyorum. Eğer işte dinliyorsanız

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskidendi. Çok eskidendi.

Sezen Aksu bugünün konusunu kökten şöyle özetlemedi mi? Her şey eskiden güzeldi. Arkadaşlık, dostluk, çocukluk, varlıkta, yoklukta. Şu an hiçbir şeyin ortası yok. Hiçbir şeyden tad almıyorsunuz. Şu an mesela her şeye erişime sahip olabiliyoruz. Çoğu şeye erişebiliyoruz. Çocukluğumuzda yapamadığımız çoğu şeyi yapma fırsatımız olabiliyor. Çocuklarımıza bu imkanı sunabiliyoruz, evet. Ama içimizde o eksikliği her zaman yaşayacağız. Biz çünkü hem teknolojiye denk gelmiş hem de yokluk görmüş bir nesiliz. Sanki böyle bazen iki nesil arasında, iki zaman diliminin arasında sıkışıp kaldığımızı hissediyor gibiyim. Yani ben öyle hissediyorum. Sizler de kesinlikle benim aynı duyguları zaman zaman yaşadığınıza çok eminim. Bir bakıyorsun zamanında, eskiden geçmişte bunlar olsaydı inanılmaz deli mutlu olurdum dediğimiz şeyleri şu an gerçekleştirdiğimiz zaman sanki sıradanmış gibi geliyor. Şu anki nesli ayak uydurmaya çalışıyoruz ama aklımız eskilerde. Eskilerden yoruluyoruz, şu an adapte olmaya çalışıyoruz. Ne bileyim böyle, o kadar arada kalmış bir jenerasyonuz ki. Ne bugünümüzden tad alabiliyoruz yeterince, ne de geçmişimizi unutabiliyoruz ki unutmamamız da lazım çünkü gerçekten kıymetli bir jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Hem eskileri hem yenileri, ikisini bir arada bulundurabilen ender jenerasyonlardanız.

0: Efendim, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra 3. saatimizde devam edeceğiz. Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
2: hayat bayram olsa. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar.

0: Mahallesi, numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

tartışıp duruyor. Efendim 3. saatimiz an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Blue Diamond hala sponsorluğunda devam edecek. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Bir iki şarkı hareketli, sonra yine biraz slowlaşacağız. Sonrasında artık yavaş yavaş kapanışımıza doğru geçeceğiz ama kapanışa doğru hareketleneceğiz tekrardan, merak etmeyin.

Efendim, Blue Diamond hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte hala. Neden? Çünkü düğün dernek sezonu başladı. Evlenecek olan çiftlerimiz var. Onlara destek amaçlı takılar alınmaya başlandı. Gerek aileler, gerek yakınlar, yakın arkadaşlar. Eğer kalıcı bir hediye olsun, benim çok yakın arkadaşım ya da kardeşim vesaire satmasını istemiyorum, dursun, hatırası olsun, baktıkça beni hatırlasın diyorsanız %50 pırlanta indirimini kullanabilirsiniz. Ayrıca diğer altın alışverişlerinizde de sizlere Blue Diamond elinden geldiğince yardımcı olacağına emin olabilirsiniz. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Çünkü adresi takip edin mutlaka. Uygun fiyatlara çok güzel takılar, aksesuarlar paylaşıyorlar. Hem yeni tasarım, hem çok şık, hem de fiyatları uygun oluyor. İlk siz oradan görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Tarkan Sen Başkasın diyecek ve bu şarkı sonrası yavaş yavaş slowlaşacağız biraz daha.

bazen böyle bir şarkı, bir melodi alıp bizi böyle çocukluğumuza götürüyor. Ya da eski Türk filmleri. Hala bıkmadan usanmadan izleniliyor. Hatta çocuklarımızla bile Kemal Sunal filmlerini hala oturup, sanki bir de öyle bir şey ki ilk kez izlermişçesine izlemiyor muyuz Kemal Sunal filmlerini özellikle? Eskiden filmlerimizde, dizilerimizde bile aile nasıl olunur, yuva nasıl kurtarılır, çocuk nasıl yetiştirilir, hep bunlar vardı. Oysa şimdi aile nasıl yıkılır, aile nasıl olunmaz, nasıl ülkeye, vatana, eve, aileye faydalı birer birey olunmaz, hep bunun çabasında ve nasıl kısa yoldan zengin olunur. Hep bunlar gösteriliyor. Oysa ki eskiden garibanlığın en dibini yaşamış insanlarız. Hani şey diyorlar ya, işte şöyleydi böyleydi. Psikolojisi bozulur çocuğun. Tamam, çocuklarımızın psikolojisi çok çabuk bozuluyor artık, ona bir şey demiyoruz ama bizim de bozuluyordu. Bizim yaşamadığımız şey.

şey kalmadı ki. Maddi sıkıntılar, neler neler gördük. Hiçbir şeyimiz tam değildi ki. Bir şeyimiz varsa bir şeyimiz mutlaka eksik oluyordu. Ama eksik olmayan tek bir şey, mutluyduk. Belki paramız yoktu. Belki o gün yiyecek ekmeğimiz yoktu. Ama mutlu olmak için bir sebep buluyorduk. Öyle annelerimizin para pul yok diye, maddi durum kötü diye kalkıp ben ayrılacağım, ben boşanacağım demek yerine hallederiz ya takma kafana diyen evlerde büyüyen çocuklarız biz. Kavgalar, gürültüler olmadı mı? İlla ki her evde oluyor. Şu an öyle değil ki, şu anda evlilikler de o kadar böyle pamuk ipliğine bağlı ki maddi sıkıntıya gelemiyorlar. Sonracıma ne bileyim en ufak bir şeyde bir zorluğa gelemiyorlar. Hadi ben gidiyorum diye çocuk oyuncağına çevirdiler evlilikleri de. Aman çocuğumun psikolojisi bozulur diye geziyoruz. Biz neler neler yaşadık. Sapasağlam ayaklarımızın üstündeyiz. Belki de o yaşadıklarımız yüzünden bugün bu kadar güçlüyüz. Biraz böyle çocuklarımızın da hayatı yaşamasına bence izin vermemiz gerekiyor. Ben de çok bunu yapamıyorum. Şimdi hani ben böyle çok ahkam kesiyormuşum gibi konuşmayayım. Ben de böyle daha böyle pamuklara sarmalar şekildeyim. Ama yanlış yaptığımın farkındayım. Biz öyle pamuklara kimse sarmadı. Biraz hayatın gerçeklerine alışmaları lazım. Ama işte tek zorlandığımız nokta ne biliyor musunuz? Devir o kadar kötü ki, çevre o kadar kötü ki. Biz kendimiz bir şekilde üstesinden kalkabiliyorduk. Ama şu an çocuklarımız kendi başlarına bir şeylerin üstesinden kalkmaya çalışsa, çevresindeki insanlar o kadar kötü ki ne gelecek başlarına bilemediğimiz için belki de bu kadar pamuklara sarıyoruz çocuklarımızı, bilemiyorum. Ondan sonra da psikolojisi bozuldu diyoruz. Bu hata bizde mi, çevreden mi kaynaklı, internet ortamı mı, bilemiyorum. Meltem Hanım mesaj atmış. En kıymetli zamanlarda çocukluğumuzu en güzel, en güzelinden yaşadık. Şükürler olsun. Hepsini dolu dolu yaşadık. Arkadaşlarımız, ailemiz, her şey çok güzeldi. Eksiktik ama çok güzeldik demiş. Bir de hatıra defterleri vardı. Hatırlar mısınız? Bunu daha çoğunlukla kızlar yapardı. Sevgili günlük. Bugün şöyle şöyle şöyle şöyle şeyler oldu. Ben mesela evet gençliğimden kalan hatıra defterim maalesef ki yok. Ama ve lakin oğlum doğduğu günden beri alışkanlık var ya bizlerde bu 90 jenerasyonunda. Not tutuyorum. Şu tarihte bunu yaptı, bu tarihte bunu yaptı. Okusun ki büyüdüğü zaman... ne zorluklarla yetiştiğini anlasın diye. Hatice Hanım da demiş ki hatıra defterim vardı, hala da duruyor. Arkadaşlarıma yazdırmışım bir de. Ne maniler varmış, şimdi açtıkça gözlerim doluyor demiş. Bir diğer mesaj da. Tuğba'm, sıradaki şarkı da sana gelsin o zaman. Özlem, bu şarkılar ne, nerelere götürdün bizi, lise yılları sonrası kalbimizi parçalayıp anılara gittim demiş. Tuğba da benim çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesi. Bir sonraki şarkımız da Doğuş olacak. Sonra yavaş yavaş artık programın sonlarına doğru gitmeye başlayacağız. Biraz böyle enerjimizi yükselteceğim 12.30 reklamlarından sonra, merak etmeyin.

rüyalardasın. Şahsım adına söyleyecek olursam nostalji günümde benim adeta ruhum dinleniyor bu şarkılarda. Böyle ruhumdaki o şu anki zamanın, şu andaki yaşadığımız şeylerin böyle bir derinlemesine temizlendiğini hissediyorum. Sizde de böyle oluyor mu bilmiyorum. Şu an şarkılar bile yapay zeka ile söylettiriliyor. Yani şarkılarımızda bile yeni nesilde duygu yok, duygu, his yok. Her şeyi yapay yaptılar. İnsanlarımızla yapaylaşmaya başlıyor. Ruh yok sözlerde, o ritimlerde, o söyleyen kişilerin seslendirdiği şarkılarda o duyguyu hissedemiyorsun. Şimdi eskiler böyle miydi? Doğuş yan yüreğim diyecek, Göksel'e armağan olacak bir şarkı. Kendisi de Göksel fanıydı, hala da Göksel fanı diyor bak. Doğuş fanıydı, hala da öyle. Bir de enteresan olan şey, benziyordu da o zamanlar.

Efendim Melike Hanım demiş ki Özlem Hanım siz gece yayını da çok güzel yaparsınız. Ya ben var ya bangır bangır böyle sabahları böyle enerjiyim. Normalde hani enerjik şarkılar, enerjik yayın yapıyorum ya. Normalde bu şarkılara daha yatkın bir insanım. Ama ben şöyle bir şey yaşıyorum bu şarkılarda. Modum, moralim yüksekse de ben bunları dinlediğim zaman dünyanın en dertli insanıymış gibi hissedebiliyorum. Öyle bir problem.

bu arada mesaj da hoşuma gitmedi değil. 3 saat sabah yayını. 2 saat de akşam yayını yapalım. Radyoyu kendime tesis etmiş olayım o zaman. Ama bu sefer işte dinleyiciler sıkılır. Konsept mi değiştirsek? Akşam yayınına mı geçsem? Ne yapsam? Ne dersiniz?

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca artık düğün sezonu açıldı. Valla takı takacak olanlara Allah yardımcısı olsun. Evlenecek olanlara desek daha doğru olur. Ama korkmayın, panik yok, sakin. Neden? Çünkü Blue Diamond Ala'da size ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar fiyat konusunda. O yüzden sakin sakin sakin, panik yok. Ve bir de biliyorsunuz ki sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, bir de öğretmenlere indirimleri mevcut. Ayrıca bazı fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Yani bu fabrikaları gidince öğreneceksiniz ya da arayıp sorabilirsiniz. Büyük fabrikalar, bazı bilindik fabrikalar. İsim veremiyorum, böyle kelimelerin çevresinde dolanıyorum ama isim vermem yasak. Veremiyorum. Yasak değil aslında da ben kendimi garantiye alayım. Malum teliflerden dolayı böyle pür dikkat bekliyorlar internet ortamında, sosyal medyalarda vesaire vesaire. Durduk yere başımıza iş açmayalım. Ya vallahi korkar olduk artık. Story çekiyorsun mesela, bir şey çıkıyor, marka ismi çıkıyor. Aslında reklam değil, işbirliği değil ama neden? Reklam yazmak zorundasın. Yazmadın mı çat ceza. Hemen vergi cezası çıkıyor. Sanki ondan para kazanıyormuşsun gibi. Öyle işte. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55. Blue Diamond Ala'da sosyal medya, Instagram hesaplarının isimleri. Orada tüm tasarımların, yeni modellerin, kampanyalı ürünlerin hepsini paylaşıyorlar. Anında paylaşıyorlar. Çoğu şeyi vallahi ben oradan görüyorum, hemen not alıyorum burada. Sizlere hemen duyuruyorum çünkü görmeyenler olabiliyor. Ben de buradan sizlere aktarmak istiyorum ki sizler de kaçırmayın bu fırsatları. Sonra karıştırırsın ruh kitaplarını.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah saatlerimiz 10:10 geçe görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
6: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
7: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
9: Yerel gündem.
10: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da bulunan Yukarı Şehit Kemal ve Aşağı Şehit Kemal mahalleleri sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bir alana dökülen arıtma atıkları nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Mahalle muhtarları ve bölge halkı, çevre kirliliği ve ağır kokuya sebep olan tesisin kapatılması için adliyeye suç duyurusunda bulundu. Ali Ağa Şehit Kemal mahalleleri mevkisinde zeytinliklerin ve Arap derisinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren çamur nakliyesi ve bertaraf tesisi mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İç su arıtma tesisinden çıkan atıkların eski bir taş ocağına döküldüğünü iddia eden bölge halkı, Aşağı Şehit Kemal mahalle muhtarı Ayşe Algül ve Yukarı Şehit Kemal mahalle muhtarı Kasım Ercan önderliğinde Ali Ağa adliyesine giderek şikayet dilekçelerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ali Ağa Yeni Şakran ve Aşağı Şakran mahallelerini kapsayan bölgeye ilişkin koruma kararını açıkladı. 31 Mart 2026 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda doğalgaz çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların olduğu alanın koruma altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında kurum görüşü istenmesi üzerine bölgede uzman incelemesi yapıldı. Kurul uzmanlarının raporları doğrultusunda Aşağı Şakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin tarihi nitelik taşıdığı saptandı. Kurul tarafından yapılan incelemeler ve ilgili kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alan kadastro haritasında belirtilen sınırlar dahilinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Resmi gazetede yer alan kararda ekli tescil fişinin uygun bulunduğu ve alandaki her türlü uygulamanın koruma mevzuatı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Aliağa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelliler Haftası Farkındalık Programı düzenlendi. Aliağa Kaymakamlığı koordinesinde ve Aliağa Atatürk İlkokulu sorumluluğunda gerçekleştirilen programda özel öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Aliağa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan gösteriler sahneye taşındı. Programın sonunda hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren özel öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilen öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı. Salondaki programın ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü ile engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
2: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Dikili 25, Foça 25, Çiğli 29, Kınık 28, Menemen 29 ve Aliağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim, Türkiye saatleri 13.12, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm dostlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir şartlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Efendim, Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.com'dan dinleyin, dinletirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. 0532 492 5095 iletişim numaramız. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Hande Yener'le açtık programı. Şarkı hepimize gelsin. Arıyor.

Efendim Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, doğanın içinde, doğa parkta deniz manzarası size eşlik ediyor. Seyir Kafe Restoran'da. Bu arada 15 Mayıs'ı kaçırmayın. Çok güzel bir Karadeniz gecesi olacak. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o güzel ritmine kendimizi kaptıracağız. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Şimdiden yerinizi ayırtın.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, kahvaltısı, burgeri, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üzerine de güzel bir tatlı, yanında sıcak soğuk içecekler. Nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da. Doğa Park'ın içinde doğayla iç içe deniz manzarası size eşlik ediyor. Bu arada 15 Mayıs'a kimseye randevu vermeyin. Özellikle Karadeniz müziği hayranları, şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın derim. Tulumda Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Çok güzel bir gece sizlerle olacak. 15 Mayıs'ta Seyir Kafe Restoran'dayız. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Reklamlar bitti. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: aşk yeniden.
1: Efendim, reklamlardan sonra yeni türküyle döndüm. Aşk yeniden diyecek. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Aşk.

0: sahil. Tam 95'te.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır.
2: Efendim, bir istek şarkısı. Yine çok pek uzaklara gidiyoruz. Sevgili sevgili Isitro'ya ve Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Ve şarkı senin için geliyor.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restorant'ta. Bu arada 15 Mayıs'taki Karadeniz Gecesi'ni kaçırmayın. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin sizlerle olacak. Şimdiden rezervasyonları yaptırın, sonra yer kalmadı diye üzülmeyin lütfen. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Alea, adres ise Doğa Park'ın içinde Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Alea'da.

şimdi bir araştırmayla devam edeceğim. Kesinlikle katılıyorum. Siz de katılacaksınız bu araştırmaya. Böyle hani iyi şeyler de oluyor hayatımızda, kötü şeyler de oluyor değil mi? İnsan beyni bakın hakaretleri 20 yıl boyunca hafızasında tutarken övgüleri sadece 30 gün aklında tutabiliyormuş. Ya niye böyleyiz insanoğlu? Gerçekten de böyle yani birinden bir kötülük. Yani kendimize göre tabii o kötülük kime göre, herkese göre değişir. Gördüğümüzde kötü bir kelime, söz, davranış vallahi ömür boyu unutmuyoruz. Hani biz de mezara kadar geliyor ama güzel şeyler de oldu mu hemen unutuyoruz. Maalesef ki böyleyiz. Gerçekten de böyleyiz. Biraz aslında tam tersini denesek çok daha güzel bir dünya olacak diye düşünüyorum.

Efendim doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz, yani kısacası özel günleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın. Doğa Park'ta doğayla iç içe deniz manzarası eşliğinde Seyir Kafe Restorant siz değerli misafirlerini bekliyor. Bu arada 15 Mayıs'ı da kaçırmayın. Özellikle Karadeniz müziğini sevenler şimdiden rezervasyon yaptırın. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Çok güzel bir gece olacak. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı gelecek. Şimdi 15 Mayıs'ı kaçırmayın, Karadeniz gecesi. Çok güzel bir Karadeniz rüzgarı esecek gerçekten Seyir Kafe Restoran'da. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz müziğinin ritmine kendimizi kaptıracağız. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım.

0: Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.04. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum.

Efendim kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Tavuk kanat, tavuk pirzola ve tavuk şiş, tavuk kelebek. Eğer tavuk sevmiyorsanız sizler için de alternatifler tabii ki var. Köfte, Adana ve Urfa çeşitleri. İsterseniz evinize, iş yerlerinize servis isteyebilirsiniz ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi Cızbız Tavukçuluk, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi, No 3C Ali Ağa'da. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL servis ücretiyle diyorum ya kapınıza kadar geliyor. Tabii bununla da bitmiyor. Yanında çok güzel eşlikçiler var. Ekmeği, salatası, pilavı ve köz biberi de ikramdır efendim.

Şimdi güzel bir yazıyla devam edelim. Bakalım neler çıkaracağız bu yazıdan. Diyor ki kendini sevmek ne demek? Valla arada ben de işte kapatırken diyorum ki kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Bundan sonra kendinizi de sevin diyeceğim kapatırken. Çok güzel bir yazı. Şimdi kendini sevmek hayatını seni mutlu eden şeylerle donatmakmış. Ne güzel değil mi? Hayatımızı bizi mutlu eden şeylerle donatmak, kendimizi sevmek. Yine kendini sevmek, içinde biriken kızgınlığı bir bardak su gibi yavaşça boşaltmakmış. Öfkeyi bağırarak değil, derin bir nefesle uğurlamakmış. Başkalarını sevebilmek ve bunu hissedebilmek için önce kendini sevmen gerekir. Sevmen gerektiğini bilmek gerekmiş yine. Yani kendini seven zaten gerçekten herkesi sever. Ama kendiyle barışık olmayan insanlar da sürekli böyle bir kavga halinde farkındaysanız eğer. Devam edelim. Kendini sevmek, her gördüğünde enerjini düşünen insanlara karşı kapıyı çarpmadan kapatabilmektir. Sessizce, suçluluk duymadan diyor. Kendini sevmek, her davete gitmemek, her mesaja hemen dönmemek, her yükü sırtlanmamak demekmiş. Ne güzel bak. Biz aman ayıp olur diye hep bunları sırtlanıyoruz, yükleniyoruz. Bazen en büyük şefkat gerektiğinde hayır diyebilmekmiş. Hayırı da çok fazla kullanamıyoruz değil mi? Birçok dinleyicim bana katılıyordur. Yine kendini sevmek, aynı hatayı defalarca yapıp sonra aynaya bakarak ben niye hep böyleyim demek yerine bu durum bana ne öğretiyor diye sorabilmekmiş. Kendini sevmek, yaşamda anlam bulmakmış ve bu anlamı bulmanın en kolay yolu bir amacının olmasıymış. Evet, hepimizin bir amacı olmalı bence de. Gerçekten çok güzel bir yazı. Umarım böyle aklımızın bir köşesine hepimiz hep birlikte yerleştirmişizdir. Bundan sonra ne yapacağız? Kendimizi seveceğiz o zaman.

Efendim, lezzetin sırrı tabii ki cızbız tavukçulukta. Tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış. Tavuğun en lezzetli, en yumuşacık haliyle sofralarınıza geliyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek çeşitleri. Bunun yanı sıra yine köfte, Adana ve Urfa seçenekleri de var tabii ki. Hani tavuk yemeyenler için ya da ikisini de çok seviyorum diyorsanız lütfen hepsinin tadına bakın. Hepsi birbirinden lezzetli çünkü. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 616-88-99, 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. 80 TL bir servis ücreti ödeyerek kapınıza kadar geliyor. Evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Ya da çok güzel bir aile işletmesi, gidip orada da yiyebilirsiniz. Cızbız Tavukçuluk Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da.

Efendim şimdi bazen böyle kulaktan duyma şeylerle hareket ediyoruz ama ot deyip geçmeyin bakın gerçekten çünkü otlar da böyle hani çok da masum değil. Bir tane hanımefendi şifa zannedip aylarca bir otu içmiş, şeker hastalığına iyi geliyor demişler. O da iyi geliyor diye otu tüketmiş, 52 yaşındaymış kadın. Ve ben o hatayı yaptım, siz yapmayın diyor ve şu an ölümden dönmüş. Dediğim gibi otlar da çok masum değil yani şeker hastalığına geliyor, ona iyi geliyor, buna iyi geliyor deyip de sakın kendi başınıza iş açmayın. Böyle gerçekten hani bu sefer de farklı şeyler çıkabiliyor altından. Bak zehirleniyormuş yani artık ot hangi otsa yazmamışlar onu veremiyorum o yüzden. Aman dikkat.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
6: en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Efendim Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız ve Nazan Öncel radyolarınızın konuğu Abu Hayat diyor.

Efendim, cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek. Bunun yanı sıra yine köfte, Adana ve Urfa çeşitleriyle tam bir lezzet şöleni yaşıyorsunuz. Yanında da taptaze salata ikramı. Bir de yanında tabii ki pilav, köz biber ve ekmek, ekmek de ikram. Neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 616-88-99, 0552-244-0572 oldu telefonun ucundalar. 80 TL servis ücreti ödeyerek kapınıza kadar geliyor sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da gidip orada da yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Valla akşam yemeği ne yapacağım diye hala düşünüyorsanız ve bulamadıysanız size çok güzel alternatif sundum.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam ediyoruz. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış gerçekten çok lezzetli bir sos. Böyle mangalın da tadını alıyorsun. Yumuşacık tavuğun en lezzetli hali sofralarınıza geliyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de alternatifler var. Tabii ki köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yanında taze bir salata ikramı. Bir de ekmeği, pilavı ve köz biberi ikramdır efendim. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'nde 80 TL servis ücreti karşılığı evinize, iş yerinize getirtebiliyorsunuz. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Yine zaman su gibi akıp geçti sizlerle sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın. Geldik.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar.

0: Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Reklamlar bitti.
5: Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Fevzi'nin en güçlü sesi
4: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da bulunan Yukarı Şehit Kemal ve Aşağı Şehit Kemal mahalleleri sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bir alana dökülen arıtma atıkları nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Mahalle muhtarları ve bölge halkı, çevre kirliliği ve ağır kokuya sebep olan tesisin kapatılması için adliyeye suç duyurusunda bulundu. Ali Ağa Şehit Kemal mahalleleri mevkisinde zeytinliklerin ve Arap derisinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren çamur nakliyesi ve bertaraf tesisi mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İç su arıtma tesisinden çıkan atıkların eski bir taş ocağına döküldüğünü iddia eden bölge halkı, Aşağı Şehit Kemal mahalle muhtarı Ayşe Algül ve Yukarı Şehit Kemal mahalle muhtarı Kasım Ercan önderliğinde Ali Ağa adliyesine giderek şikayet dilekçelerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ali Ağa Yeni Şakran ve Aşağı Şakran mahallelerini kapsayan bölgeye ilişkin koruma kararını açıkladı. 31 Mart 2026 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda doğalgaz çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların olduğu alanın koruma altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında kurum görüşü istenmesi üzerine bölgede uzman incelemesi yapıldı. Kurul uzmanlarının raporları doğrultusunda Aşağı Şakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin tarihi nitelik taşıdığı saptandı. Kurul tarafından yapılan incelemeler ve ilgili kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alan kadastro haritasında belirtilen sınırlar dahilinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Resmi gazetede yer alan kararda ekli tescil fişinin uygun bulunduğu ve alandaki her türlü uygulamanın koruma mevzuatı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Ali Ağa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelliler Haftası Farkındalık Programı düzenlendi. Ali Ağa Kaymakamlığı koordinesinde ve Ali Ağa Atatürk İlkokulu sorumluluğunda gerçekleştirilen programda özel öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Ali Ağa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan gösteriler sahneye taşındı. Programın sonunda hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren özel öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilen öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı. Salondaki programın ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
5: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Dikili 25, Foça 25, Çiğli 29, Kınık 28, Menemen 29 ve Aliağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: radyosahil.com.tr
3: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te. Radyo.

0: Şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Reklamlar bitti.
3: Gazetin en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Radyo Sahil.

0: Adresi Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

hanımlar beyler, bugün de Namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Yaşar'la yaptık. Şöyle 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Kumralım vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun simgeyle devam ediyoruz. Ben Bazen, hoş geldiniz.

Onur radyonuzdaydı, Marjinal Balerin. Efendim, bakınız. En çok sevdiğiniz içecek nedir soralım size. Gün içinde en çok neyi tüketirsiniz? Genelde çay denir değil mi? Hani bizde en çok çay tüketilir diye. Acaba öyle mi? Bakınız, meğer Türkiye'nin en sevilen içeceği çay değilmiş. Ben hiç çok şaşırmadım. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim, şaşırmadım. Kendi tükettiğim olarak baktığım zaman. Türkiye'nin en sevilen geleneksel lezzetleri arasında yapılan sıralama sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Herkes listenin zirvesinde çayı beklerken açıklanan sonuç birçok kişiyi şaşırttı diyor. Evet, çay içiliyor. Yani çay mutlaka içiyoruz. Hatta bir arkadaşla buluşacağımız zaman bile şey oluyor değil mi? Hani mesela diyorum ofise uğra denir, çayın var mı? Budur yani. Girizgah böyle yapılır. Türk mutfağı denildiğinde akla yalnızca yemekler değil, köklü geçmişe sahip içecek kültürü de geliyor. Günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan çaydan geleneksel Türk kahvesine kadar birçok lezzet hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi görüyor. Son yayımlanan sıralamada ise ilk sıradaki sonuç birçok kişiyi şaşırttı denmiş. Evet. Siz en çok ne tüketirsiniz gün içinde? İlk sırada efendim, dediğim gibi ben şaşırmadım, Türk kahvesi. Yani ben baktığın zaman totalde çaydan da evet. Çay da çok severim, o ayrı bir şey ama. Gerçi burada bir dakika, çay baya baya gerilerde. Bak, ilk sırada Türk kahvesi var. İkinci sırada ayran var efendim. Ama ayran da böyle ev yapımı olacak. Ya da şey mesela ekşi ayran, onları da severim. Hani ev yapımı olacak veya ekşi ayran olacak. Hele bir de şimdi bak sıcaklarda çok da güzel gidiyor. Üçüncü sırada kışın vazgeçilmezlerinden efendim salep. Şöyle duman üstünde. Gerçi yaz da olur. Niye illaki kış? O ayrı bir şey de. Kışın tabii şey de, hani böyle boğazlar hafif rahatsızlandıysa, böyle ağrısız varsa, ona karşı böyle

Yaka yaka içmek. Dördüncü sırada bayılırım boza. Vallahi bayılırım bozaya da. Ben galiba evet, ben bunların hepsini seviyorum. Şöyle bir düşündüm de, beşinci sırada şalgam var efendim. Şalgam da çok acılı olmayacak ama, yani acılı olabilir de böyle hani tatlı acı oluyor ya. Böyle hafiften böyle içersin, boğazı yakar geçer. Hani çok böyle rahatsız etmeden. Boğazda hissedersin ama onun acısını, yani böyle bir yakar o boğazı. Altıncı sırada turşu suyu. Bir şey söyleyeyim, ben bunu da seviyorum. Ben genel içici bu arada. Sıvı seviyoruz efendim. Turşu suyu, o da güzel olur böyle. Şimdi hem şifadır. Hakikaten tabii burada da şey olması lazım. Yani ev yapımı. Hani organik turşu ve onun suyu. Yalnız bir kere hiç unutmuyorum arkadaş. Baya baya bir içmişim. Ama baya baya böyle lakılı. Sonra bir susamak. Bir susamak öyle böyle değil. Ve yedinci sırada hadi bakalım çay. İlk yedi böyle bak. Çay ilk sırada bilinir değil mi? Evet, genelde ilk akla gelen de çaydır hep. Çay tabii, hani şimdi kalkıp da bir arkadaşınıza çalıştığınız yere ziyarete geldiği zaman onu şey sormazsın. Sorulmamıştır herhalde bugüne kadar. Turşu suyu içer misin diye. Ya da şalgam içer misin? Olur da bu saatte. Mesai içinde. Genelde hep kahve ikram edilir, çay ikram edilir. Hatta önce çay ikram edilir yani. Şey, alışkanlıktır bizde. Çay içer misin? Ha, kahve de olur dersin mesela. Ama önce hep şeydir, dilimizden çay çıkar yani. Sıralama böyle arkadaşlar. Türk kahvesi, ayran, salep, boza, şalgam, turşu suyu ve çay. Türklerin en çok tükettiği içecekler bunlar. En sevilenler listesi bu şekilde. Çay ta yerin sırada. Haberiniz olsun.

Mustafa Sandal İhtimal Radyonuzdaydı. Efendim Instagram'dan mesajlaşanlar dikkat edinmiş. DM'leri silin. Eve giderken mutlaka kontrol edin efendim. DM'ler önemli. Neymiş bu? O güvenlik önlemi bile isteğe kaldırılmıştır efendim. Güvenlik önlemi ne bu? Her şey uçtan uca şifreleme mi? E zaten kaldırılacağı söylenmişti. Hatta ilk TikTok kaldırmıştı değil mi? Çok da güvenli değil diye. Amerikan merkezli sosyal medya platformu yöneticisi teknoloji şirketi Meta, bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları barındırıyor. Meta tarafından yapılan bir yenilikse kullanıcıların güvenliği açısından risk oluşturma potansiyeli tanıyor demiş. Ya evdekiler görmesin de başkasının okuması problem değil. Uçtan uca şifreleme de aslında bu yani. Hani uçtan ucayı biz şöyle anlıyoruz. Ev ve iş yeri arasında. Uçtan uca bir şifreleme olsun yani. Yoksa diğeri vay efendim Amerika'dan biri görecekmiş. Meta çalışanları bunları görecek mi? Zaten görüyor da. Hani çok da önemli değil yani onlar. Evden işe, işten eve uçtan uca şifreleme önemli. Bak sosyal medya devi Meta, Instagram platformunda sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Bir dönem ultra güvenli olarak pazarlanan ve kullanıcıların mesaj trafiğini tamamen gizli tutan bu özellik artık tarih oluyor. Ya kimden gizli tuttuğu da o da ayrı bir mevzu ya yani. BBC'nin raporuna göre gönderici ve alıcı dışında hiç kimsenin mesaj içeriğine erişemediği uçtan uca şifreleme yerine Gmail gibi yaygın servislerin kullandığı standart şifreleme sistemini bırakıyor. Meta cephesinden gelen açıklamada bu kararın en büyük gerekçesi olarak özelliği kullanan kişi sayısının az olması gösterildi. Niye? Özel olarak mı kullanmamız gerekiyordu onu? Var mı? Açılıyor mu? Bilen var mı sevgili dinleyenler? Uçtan uca şifrelemeyi aç veya kapat diye. Yeni dönemle birlikte güvenlik standartları değişiyor. İşte kullanıcıları bekleyen temel farklar demiş. Bakınız sevgili Instagram kullanıcıları. Instagram DM kullanıcıları. Erişim yetkisi diyor efendim. Meta gerekli gördüğü durumlarda yani yasal talepler veya güvenlik incelemeleri, metin mesajları, görseller, videolar ve sesli notlara erişebilecek. Yani Meta'ya tabii ama resmi kanaldan başvurulması gerekiyor öyle pat diye. Hani şey yapmayın yani çok korkmayın yenge hanım arasa Meta'yı ya bizim eniştenizin mesajlara bir baksak diye. Öyle olmuyor. Resmi bir şekilde başvuru olması gerekiyor. Veri kaybı riski demiş efendim. Şifreli sohbet özelliğini kullananlara mevcut konuşmalarını ve medyalarını kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunulmuş. Ve yeni standart artık tüm doğrudan mesajlar standart güvenlik protokolleri altında saklanacak. Yani önceden mesela neydi? Meta'da çalışan birisi sizin mesajları göremiyordu. Yani hikaye böyleydi. Ama bu bir hikaye miydi? Evet bu bir hikayeydi. Düşün orada çalışıyorsun. Bütün teknoloji senin elinin altında ama mesajlaşmaları göremiyorsun. Yersen. Çatır çatır da görünüyordu yani. Hatta bununla ilgili pek çok haber bile çıkmıştı. Şimdi artık daha rahat görecekler ama. Daha böyle sıkıntısız yani. O yüzden hani birileriyle fotoğraflaşırken falan şey de dikkat edin. Hani vay benim şifre var kimse göremez falan filan. Yerin kulağı vardır. Gizlilik savunucularından sert tepki gelmiş bu arada. Dediğim gibi yani gelse de ne olur, gelmese ne olur. Çünkü zaten esasında adamlar çatır çatır bu mesajlaşmaları görüyorlardı. Resmi bir durum olduğu zaman onunla ilgili de zaten yine bilgileri paylaşıyorlardı yani. Çok öyle korkulacak, panik yapılacak bir durum yok ortada.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti.

radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, berberde siyaset ve futbol devri kapanıyor mu? Olur mu canım öyle şey? Yani bir berbere gittiğin zaman futbol konuşamazsan, siyaset konuşamazsan ne anladım ben o işten? Lütfen berberler odaları. Ama öyledir yani. Siyasettir, futboldur, günlük gelişmeler, ekonomik. Bir berber kendini bütün bu konularda yetiştirmiş olması gerekiyor bir berberin. Ekonomiden anlıyor olması gerekiyor. Sporu biliyor olması gerekiyor, özellikle futbol. Siyasette de yine siyaset piri olması gerekiyor. O sırada oturan müşteri hangi görüşte olursa olsun zaman zaman o görüşe muhalefet ederek ama onu da fazla incitmeyerek sonuçta müşteri yani. Futbolda çatır çatır mesela ezeli rakibin dahi olsa sana da hak vererek berber dedim böyledir öbür türlü ben kendi tıraşımı kendim olurum. Ne işim var bir daha benim berberde yani. Sessiz hizmet dönemi başladı demiş efendim. Başkent'te 3 kuşaktır berberlik yapan Ferhat Narin, günlük hayatın yoğun karmaşasından ve bitmek bilmeyen gündem baskısından yorulan vatandaşlar için sessiz hizmet uygulamasını başlattı. Yani online randevu sistemine eklenen tek bir seçenekle berber koltuğuna oturan vatandaşlar artık siyaset, futbol veya günlük dertler üzerine konuşmak zorunda kalmadan dinlenme hakkını kullanıyor. Tutmaz bu. Çünkü berberler bizim de bir vatandaş olarak bu konular üzerinde ne kadar bilgili, tecrübeli olduğumuzu kamuoyuyla paylaştığımız yerler. Böyle sessiz sakin tıraş mı olacağım? İnsanın uykusu gelir zaten. Nedir? Dinlenmek istiyorsa zaten tıraş sonunda bir masaj konusunda bir el atma oluyor zaten yani. O sırada dinlen. O berber koltuğunun arkadaş konforda hiçbir koltukta yok ha. Bilmiyorum mesela kadınlar böyle mi? Kadınlarda kuaförlerine karşı böyle bir şey var mı? Biz erkeklerde muazzam bir sadakat vardır. Kolay kolay işte berber işte kuaförü de değiştirmeyiz. Mecburen değiştirdiğimiz zaman da böyle şey gibi oluruz. Hani aldatmış gibi hissederiz. Ona böyle açıklama yapmaya çalışırız. Hata sende değil, bende. İşte mecbur kaldım işte ne bileyim zaman yoktu işte sen yoktun ne bileyim farklı şehirdeydim falan filan ve sonra şeydir yani diğer berberi yerden yere gömeriz yani öyle böyle değil. Hani abi vallahi işte şehir dışındaydım mecburen gittim toplantı vardı. İşte böyle enseler falan uzamıştı. Ya adam da bir berbat. Bir rezil var ya orada bile seni aradım falan filan. Yani şey berberin gönlünü hoş tutma durumu vardır bizde. Çünkü berber küser. Öyle sen bir o berbere git bu berbere bir git. Olmaz yani berber incindir. Öyle değil mi erkekler? Bir sahip çıkın şu kardeşinize ya burada laf anlatıyoruz. Aynı durum kadınlarda var mı bu kadar bilmiyorum yani. Tabii önceden randevu almak daha kolaydı. Şimdi bir de bu kısım var. Günümüzde bir gün önceden falan arıyorsun yani. Şanslıysan o da. Bir gün önceden arıyorsun. Mesela şu saatte geleyim uygun musun diye. Bak şu saatte geliyorum demek yok. Berber uygunsa ve şey der. Tamam şu saatte bu saatte gel ama hemen gel o saatte. Çünkü başka birinde daha olacak onu alırsan beklersin falan filan diye. Havalara bak. Yani kısacası paramızla bak cebimizdeki paramızla ezildiğimiz nadir yerlerden biridir berber dükkanları. Yani böyle var. Hem bak yani berber her türlü haklıdır arkadaş. Fix değişmez o. Dediğimiz gibi başka berbere gidersen bunun adı ihanettir. Faturasını ödersin. Sana bakmaz. O gün yani o ilgilenmez yani her zamanki gibi. Bir de böyle berber değiştirmeyi de sevmeyiz zaten. Neden? Çünkü gidiyorsun yenisine de saçını anlatmaya çalışıyorsun. Ne bileyim sakalını anlatmaya çalışıyorsun. İşte şöyle ne bileyim inceden kalınla işte şu numara olsun böyle böyle falan filan. O hep gittin berbere bir şey anlatmana gerek yok. Ya da en fazla şu sorulur. Her zamankinden be her zamankinden abi. Budur yani. O yüzden berberlerle erkekler arasındaki iletişim başka bir seviyededir. Dediğimiz gibi bak siyaset vardır, futbol vardır, her şey vardır. Berberde ülke kurtarırsın. Dünyanın seyrini değiştirirsin yani. Trump'ın belki de en çok eleştirildiği yerlerden biri berberlerdir.
31 yaşındaki Ferhat Narin Ankara'daki dükkanında makasını eline aldığında sadece saç kesmiyor, aynı zamanda modern şehir hayatının yarattığı sosyal yorgunluğa karşı bir alan açıyor. İlkokul 1. sınıftan itibaren dedesi İsmet Narin ve babası Ahmet Narin'in yanında çıraklık yaparak yetişen Narin, onlarca yıl boyunca berber koltuğunun değişmez kuralına tanıklık etti. Mecburi sohbet. Ancak Narin'e göre bu gelenek her zaman her iki tarafında rızasıyla gerçekleşmiyor. E tabii canım, hani bir taraf fazla konuşmuyorsa sen de susarsın yani. 2 ay önce kendine salon açmış, orada şimdi yeni bir sisteme geçiyor efendim. Artık devir değişiyor. Dijital randevu efendim. Bir uygulama. Uygulamanın işleyişi tamamen müşterinin iradesine bırakılmış durumda. Online randevu platformu üzerinden hizmet alacak olan vatandaşlar hangi işlemi yaptıracaklarsa onun sessiz modunu işaretleyebiliyor. Yani sessiz modunu işaretlediği zaman berber konuşmuyor seninle. Bu tercih yapıldığında dükkan içindeki iletişim sadece teknik detaylarla sınırlı kalıyor. Abi enseleri nasıl alayım? Kulak arkaları ne olsun abi? Sakalı ne yapalım? Komple mi? Sessiz hizmeti seçtiklerinde sadece tarzları ve istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyorlar. Biz de yalnızca isterseniz şurayı şöyle yapabiliriz gibi önerilerimizi sunuyoruz. Müşterilerimize güzelce kafa dinleterek, onları rahatlatarak hizmetimizi sunarken susarak onları psikolojik olarak rehabilite etmiş oluyoruz diyor. Ama konuşarak daha önemli bir rehabilite durum var esasında. Bu da böyle bak, hizmet sonrası ikram edilen kahveyle sürecin tamamlandığını belirtiyor Narin. E valla biz de, kusura bakma, biz de hizmet sonrası değil, hizmet başı. Gittiğimiz gibi. Getir oradan Mahmut abinin çayını. Bak Mahmut abinin çayını, bir de benim çayım var orada. Tıraş biter, tıraştıra sonra Mahmut abinin kahvesini getirin. Sade miydi? Abi az şekerli miydi? Arada sorarlar onu. Çırak sorar. Biz de öyle yani. Oho! Neyse, ne olursa olsun dediğimiz gibi yani. Erkeklerle berberler arasındaki iletişim hakikaten bir başkadır. Böyle sessizlik, messizlik pek bize göre değil açıkçası.

Aynı Tilki, Ayrı Gitme radyonuzdaydı. Efendim bakınız, umre ve iş vaadiyle 936 milyon TL'lik vurgun yaptılar. 936 milyon TL. Bak 936 bin değil. 936 milyon. Oğlum ne yaptınız, ülkeyi mi soydunuz komple? Türkiye genelinde 24 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar ekonomik zorluklar içindeki vatandaşın iş bulma hayalinden dini inançlarına kadar her noktanın dolandırıcıların hedefinde olduğunu ortaya koydu. Toplamda 936 milyon 581 bin TL'lik devasa bir kamu zararını tespit edildiği soruşturmada sistemin açıklarını kullanan 224 kişi yakalanmış efendim. Bildiğin şey, derin geniş bir portföy var efendim. Siz hangi konuda dolandırılmak istiyorsanız adamlar o konuda profesyonel hizmet veriyor size. Bak, operasyon kapsamında yapılan incelemelerde dolandırıcıların vatandaşın mağduriyetini ve beklentilerini suistimal ettiği yöntemler tek tek raporlandı. Nerelerde yapılmış operasyon bak: Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'e devam ediyor. Peki hangi yöntemler var efendim? Hangi konuda dolandırılmak istersiniz? Adamlar bak seri halde çalışmışlar. Liste var yani. Vatandaşları kutsal topraklara götürme vaadiyle umre. Dolandırmanın bir yöntemi. Kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yapmak. Ana, kuyumcular da mı dolandırılmış? Sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı gerçekleştirmek. Hala araç satışında bunu yapabiliyorlarsa o da bir şey. Bravo yani. Yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle dolandırıyor. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp güven telkin ediyor. Vallahi yelpaze geniş. Sahte vekaletler düzenleyip başkalarına ait taşınmazları satıyorlar. Sahte senetler ve sosyal medya üzerinden verilen yanıltıcı ilanlar. Sen tıklıyorsun oraya, hop gidiyor hesapta ne kadar para varsa. Ve ekonomik darboğazdaki vatandaşlara iş bulma vaadiyle ulaştıkları saptanıyor efendim. Ya zaten işsiz kardeşim, adam zaten para yok. Bir de sen onu niye dolandırıyorsun hala ya? Tamam evet, dolandırıcı yani. Eyvallah, hani bu işte de bir etik olması lazım. Yani kişi zaten bak hani iş arıyor. 113 şüpheli cezaevine gönderilmiş efendim. 91 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş. Bence hepsinin atılması lazım da. Çünkü bu 91'in adli kontrol yapıyorsun. Ondan sonra bir süre sonra o tekrar başka bir operasyonda yakalanabiliyor. Bir de bu var yani. Çok sayıda silah ve dijital materyal de ele geçirilmiş. Aman arkadaşlar. Bakın, alışverişiniz ne olursa olsun, merak ettiğiniz ne olursa olsun, bunları resmi kanallar üzerinden ilerletin. Ne olursa olsun bakınız konu. Bu bir şey satın alma olabilir. Burada da ne yapacaksın? İşte internetten alışveriş yapacaksan bilindik internet sitelerine gideceksin, alışveriş sitelerine. İşte bak, umre diyor mesela, tatil rezervasyonlarında da dolandırıcılıklar oluyor. Bunlarda da bilindik sitelere gideceksin, bilindik insanlarla görüşeceksin. Adres uzantılarına mutlaka dikkat edeceksin. Öyle sosyal medyada falan gördüğün linklerden zaten kaç. Bak, tıklama demiyorum, kaç diyorum. Direkt kaç yani. Bilgisayarı kapat, öyle kaç hatta. Bir süre daha açma bilgisayarı, kalsın öyle. Ve mesela iş arıyorsan evet, bunda da hani iş bulma vaadiyle senden ekstra paralar maralar bir şeyler isteniyorsa oradan da kaç kardeşim. En mantıklısı bu. Yoksa öbür türlü sıkıntı maalesef büyük. Adamlar acımıyorlar, görüyorsunuz.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Can Yüce, Başa Bela ile radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bu arada şimdi Zeynep Dizdar radyonuzda ön sezi.

Bak diyet değil, mesai değişikliği demiş efendim. Haftada 4 gün çalışmak kilo verdiriyor mu? İstanbul'daki kongrede uzun çalışma saatlerini obeziteyle ilişkilendiren araştırmanın açıklanması dünyada ses getirdi. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma projesi gündeme geldi. Zaten İngiltere'de vardı bu. Deneniyordu yani bazı yerlerde. Bakın İstanbul'daki Avrupa Obezite Kongresi'nde uluslararası bir araştırma sunulan uzun çalışma saatleriyle obezite arasındaki bağlantı olabileceğini ortaya koydu obezite arasında. Araştırma 1990-2022 arasında 33 OECD ülkesini kapsıyor. Amerika, Meksika ve Kolombiya gibi daha uzun çalışma saatleri olan ülkelerde obezite oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Yine araştırmacılar uzun mesainin stres seviyesini arttırdığına, egzersiz ve sağlıklı beslenme için ayrılan zamanı azalttığına dikkat çekti. Zira özellikle gelişmiş ülkelerde fiziksel işlerin daha çok makineleşmesi de fazla kiloda rol oynuyor. Uzun saatler çalışanlar yeterince yağ yakamıyor ve hazır gıdalara çok yöneliyorlar. Bir taraftan evet zaman bulamıyoruz diyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Hareketten kaçıyorsun. Nedir? Spordan uzaklaşıyorsun. Çok yorgunum diyoruz, yatıyoruz. Ve iş yerinde çok fazla kıpırdanma da yoksa bir de evet maalesef hazır gıdalarda zaman bulamadığımız için. Evet, çok katılıyorum. Araştırma sonrası İngiltere'de haftada 4 günlük çalışma sistemi gündeme alındı. 4 günlük çalışma hafta vakfı. Adamlar vakıf kurmuş ya. Sabah 9'dan akşam 5'e haftada 5 gün çalışma düzeni 100 yıldır var. Artık güncellenmeli diyerek hükümete çağrı yaptı. Bizde bir de 6 günü var bunun. Hani sadece 5 gün değil, 5 artı 1. İngiltere'de yaklaşık 200 şirket bu modeli uyguluyor. 2022'de yaklaşık 3000 çalışanın katıldığı pilot projede 61 şirketten 56'sı çalışma saatlerini kalıcı olarak azaltmıştı. Covid-19 pandemisi sonrası 200 binden fazla çalışan 4 günlük sisteme geçmişti. Hükümet ise 4 gün sistemi yerine esnek çalışma taleplerine sıcak baktığını açıkladı. Tabii patronlar 4 günü sevmiyor. 6 günlük çalışma düzeninden 5'e geçiş Amerika'daki büyük buhran döneminde yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştı diyor. Bak ne çıkarsa Amerika'nın altına bak. Adamlar Avrupa'da 5'ten 4'e düşürmeye çalışıyor. Amerika 6'dan 5'e geçiyor. O da büyük buhran döneminde efendim yaşam koşullarını iyileştirmiş. Sonrasında adamlar yine mevzuyu umursamıyorlar yani. Ve bence bunu samimi söylüyorum. Verimlilik açısından da oldukça faydalı. İnsanların 3 gün izin yapması. O çalışılacak 4 günün 5-6 günle kıyaslandığında çok daha verimli olduğunu ortaya koyuyor. Ama dediğimiz gibi bizde hani şey olayı var ya, çalışanı illa göreceğiz. Ne 4 gün abi? 7 gün gelsin. Bir de o var. 7 gün gelsin çalışın ya, ne var onda ya? Ne yapıyor hafta sonu evde yan geliyor yatıyor. Yatmasın efendim, gelsin şirkete. Şirket hepimizin şirketi. Bizde bu kafa vardır. Patron tarafında böyledir yani bu. Şirket hepimizin şirketi. Ama o paylaşım tam eşit olmuyor abi. Tamam, şirket hepimizin şirketi de sen veriyorsun millete asgari ücret vesaire veya yakın rakamlar. Kendin maşallah. Hani orada niye hepimizin olmuyor? Şeye kadar, o kısma kadar, şirket hepimizin şirketi kısmına kadar komin bir durum. İş maddiyatın bölünmesi konusuna gelince tamamıyla kapitalizme geçiş. Adalet orada şaşıyor yani. Ama öyledir hep şey. Mantık olur değil mi arkadaşlar? Bu şirket benim diye. Bu şirket bizim şirketimiz. Ona göre. Kendi işinizmiş gibi sarılın. Daha yani. Ay ay ay. O yüzden bizde biraz daha hayaldir bu 4 güne geçiş meselesi. Çok daha fazla yıllar geçmesi gerekiyor belki. Veya çok hani hükümetlerin, devletin çok marjinal bir karar alması gerekiyor. Evet 4 gün olacak diye. Onun dışında hani şirketlere bırakılırsa bu iş... Bizde o 4 güne geçiş olmaz. Ama bak sağlık olarak da baktığımızda yine 4 güne düşse hepimizin sağlığı biraz daha yerine gelecek. İnsanoğlu zaten pek çalışmaya elverişli değil. Bizi bırak, doğaya bir sal bizi. Biz oradan da çalışırız. Durum böyle, evet. Avrupa bunu tartışıyor. Kongrelerde bu tartışılıyor. Ama sahada durum ne olur onu önümüzdeki günler daha net kendini gösterecek.

Deniz Seki, Seni Bana Kalsam radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilk buluşma. Bu aralar böyle bir planı olan var mı? Date mi oluyor bu? Yani işte hemen hemen o sayılır. Bizim kafalar böyle date mate çok basmıyor. Buluşma mı buluşma? Peki ilk buluşmada doğru kişi olduğunu nasıl anlarsınız diyor. Yani biraz zor olabilir o. Yani biraz hani içinizden gelen sese kulak vermeniz gerekiyor olabilir. Gerçi o içinizden gelen ses de o an sizi yanıltıyor olabilir. Öyle bir şey, o aşkın hormonal büyüsüyle beraber. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor bakalım. Gözlerinizin içine bakan o kişi gerçekten ruh eşiniz mi abi? Ruh eşini arama. Öyle ilk buluşmalarda falan biraz zor belli. Çünkü ilk buluşmada hepsi senin ruh eşindir. İlk randevuda yaşanan küçük detaylar aslında evrenin size gönderdiği büyük mesajlar olabilir demiş. Buna da mı evren karışıyor ya? Ha bak, hesaplama falan yapmak gerekiyormuş. Beden dili ne diyor diyor. İlk buluşmada heyecandan dizleriniz titrerken karşınızdaki kişinin doğru insan olduğunu gösteren bazı somut işaretler vardır. Eğer konuşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız ve kendinizi olduğunuz gibi ifade ederken güvende hissediyorsanız bu en güçlü bağın göstergesidir. Ama burada sen böyle kendini böyle hissediyorsun. Bir de bak, hani karşı tarafta mesela aynı tepkiyi veriyor mu acaba, o da önemli. Tamam, sen evet dediğimiz gibi hani aşktır, meştir, hormonlardır falan, mutluluk falan, sen ne var ne yok dökülüyorsun. Uzmanlara göre o kişiyle yan yanayken sessizlik bile huzur vericidir. Ha bak, bu başka. Sürekli bir şeyler konuşma zorunluluğu hissetmemek ruhsal frekansların uyumlandığının en büyük kanıtıdır. Bakışlardaki samimiyet ve ortak değerler üzerine kurulan bir sohbet kalıcı bir ilişkinin temelini atar demiş. Aşk sadece duygulardan ibaret değildir. Sayıların da söyleyecek çok sözü var. Fal mı tutacağız efendim şimdi? Numarolojide isimlerdeki harflerin sayısal değerleri ve doğum tarihleri toplandığında ortaya çıkan kader sayısı iki kişinin enerji uyumunu belirler. Bunu mümkünse o ilk buluşma yaşadığınız kişiyle beraberken yapmayın. Hakkınızda çok farklı şeyler düşünebilir. Hani o yokken, yalnızken yapın bu numaroloji falan mesela, soruyorsun. Neydi? İşte doğum tarihini soruyorsun. Ondan sonra işte isminde kaç harf var onları sayıyorsun. Böyle bir hesap yapıyorsun. Karşınızdaki size deli diyebilir. Özellikle doğum günlerinizi tek haneli rakama indirgeyerek topladığınızda çıkan sonuç ilişkinizin karakterini belirler diyor. Örneğin toplamda iki sayısını... Nasıl iki sayısına ulaşacağız ya? Benim kendimi topluyorum, 6 zaten. 6'dan mesela ne yapacağım da 4'ü çıkartıp 2'ye indireceğim. Ya da direkt o zaman 2 yapalım biz. Hiç böyle hesaplama yapmadan. İsmin kaç harf? 8 harf değil mi? 8 değil efendim, 2 o. Valla aşk tarihlerinden falan bahsetmiş bakın. Numerolojik ve astrolojik açıdan 8 ve 6 enerjisinin hakim olduğu bu yılda bazı tarihler evlilik teklifleri ve yeni başlangıçlar için ekstra şans tanıyor diyor. Neymiş bunlar? Yılı öne çıkan tarihler arasında 20.06.2026 ve 02.06.2026 gibi ayna etkisine sahip günler kalıcı bağlar kurmak isteyenler için mükemmel bir zemin hazırlıyor. 20.06.2026 ve 02.06.2026 artık çıkma mı teklif edeceksiniz, evlenme mi teklif edeceksiniz, bu tarihte edin. Niye ki? Bu tarihlerde yapılan görüşmelerde enerjinin çok daha akışkan ve pozitif olduğu gözlemleniyor demiş. Ve dikkat edilmesi gerekenler ilk buluşmada karşınızdaki kişinin sadece kendinden bahsetmesi, geçmiş ilişkilerini sürekli eleştirmesi, o da kötüdür bak, sürekli mesela geçmiştekileri kötülemesi. Hani bir tek sen mi iyisin? Herkes kötü de bir tek sen mi iyisin kardeşim yani? Çevresindeki insanlara karşı tutumu falan filan demiş. Bunlar da dikkat etmeniz gereken diğer hususlar. Vallahi ben bu işin numarolojiyle falan filan olacağını sanmıyorum. Yani o biraz insanın kendini kandırmak gibi geliyor. Oturduğun zaman enerjiye bakacaksın. İşte bak, bu hal tavırlarına bakacaksın. Bir de ilk buluşmada çok fazla bir şey, bir rol biçmeyeceksin. Hani ilk buluşmada o ruh ikizimi buldum dersen, o ruh ikizi 2 gün sonra fikir değiştirebilir. Bir bekle, zamana yay. Böyle paldır küldür her şeyi ilk buluşmada, aman yarabbim bu ruh ikizim bunda şuraya gider, bu evleniriz falan filan diyorsan, o zaten en büyük hatadır. Bir bırak yaşa yani, akışına bırak. Diğer türlü bir daha numaroloji peşinde koşarsın, gayet uyumluyduk diye. Aşık olacağım derken mantıktan çok uzaklaşmamak lazım.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Robert Hademo. Kıpır kıpır bir şarkı. Vurdu bile radyonuzdaydı. Şöyle eskilerden baya baya severdik bu şarkıyı. Namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ben Deniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım ve umuyorum keyifler yerindedir. Şimdi yeni bir cover radyonuzda. Gülnur Gökçe, Çemberimde Gül Oya. Çember.

Hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusunay muhabbet devam ediyor. Bakınız, dünyada bir ilk yaşandı. Güney Kore'de. Bir insansı robot. Artık bunlar hayatın hemen hemen her alanına girmeye başladı. Ama bu kadarını beklemiyorduk herhalde. Adı Gabi efendim. İnsansı robot. İsmi Gabi. Efendim resmen Budist rahibi ilan edilmiş. Abi ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bundan Budist rahibi olur. Bunda bilgiler de var. Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jokye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansı robot keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hani Budizm'e olan ilgiyi mi canlandırır? Ya da mesela hani Budizm'e karşı olan bakış açısını mı değiştirir? İnanışlar hani inanışlar. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Ama hani şimdi kalkıp da yani bir yapay zeka robotu, yani insansı bir robottan bir hani din adına işte rahip ilan edilmesi bana mesela o inanışa karşı ciddiyeti biraz düşürür gibi geliyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan tarihi tapınak bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda'nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Nebu Jokye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi. Peki robot bunun farkında mı? Abi bunu yapıyorsunuz ama ben böyle programlanmadıydım ya. Benim mevzu başka. Ha, yemin de etmiş ama pardon. Enteresan bir yemini var hem de. Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin kendini adayacak mısın sorusuna evet kendimi adayacağım diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi'den yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, hırgür çıkarma demişler. İnsanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi de enerji tasarrufu yapması sağlaması istendi. Enerji tasarrufu. Evet, akşamları oldu mu fişi çekeceğim. Mümkün olduğu kadar güneş enerjisiyle çalışacağım. Bak, Z kuşak Budizm'e robotlarla ısındırılacak demiş ama bilemedim. Yani bak şimdi Z kuşağı böyle oldu ama bence daha da bir kopma yaşayabilir. Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı özellikle genç kuşaklar arasında eski moda olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jodi tarikatı bu teknolojik hamleyle gençlerin dini olan ilgisini artırmayı ve teknolojiyle maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri bu gelişmenin şefkat, bilgelik ve sorumluluk değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor. Tamam eyvallah da yani... Şimdi insansı robotla da onu böyle rahip yapmak falan. Bak, toplumda şaşkınlık yaratmış zaten. Restoranda alışıktık ama diyor tapınakta bilemedik. Neyse bir denesinler bakalım Z kuşağı nasıl tepki verecek. Ama şimdi Z kuşağına baktığımız zaman böyle şeyler zaten hani bilgi sahibi olabilir. Hani dikkatini çekebilir. Aa, bu dizimde bak insansı robot rahip olmuş falan filan ama... İnanma anlamında bence bir tık daha uzaklaşabilirler gibi geliyor.

evdeki saat sustum radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, cebinizde kaç para var şu an? Bir şöyle bir cüzdanlarda sayın bakalım hakikaten. Eli cebe atın, kaç para çıkacak üzerinizden? Bakınız, dilenci cebindeki parayı sayınca tepki büyüdü diyor. Bu ne abi Allah aşkına demişler. Bilecik'te zabıtaya yakalanan bir dilenci üzerinden çıkan paraları gösterirken tepkiye yol açtı. Bu arkadaş minibüsçü senin kadar kazanmamıştır demişler mesela. Bu ne abi Allah aşkına gibi sözler sarf edildi. Bilecik'in en yüksek bölgesinde Atatürk Bulvarı'nda bankalar mevkiinde devriye atan zabıtalar bir erkeğin dilendiğini gördü. Ekipten biri kamerayı açarak dilencinin cebindeki parayı sandalyenin üstüne koymasını istedi. Paralara bak. Ancak bu sandalye tek başına yeterli olmadı, iki tane daha getirildi sandalye. Bu sırada çevreden bu arkadaş minibüsçü senin kadar para kazanmamıştır diyenler oldu. Bu ne abi Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Bir de üstüne başına bak, yazık gibi sesler duyuldu. Adam tutumlu işte. Dilenci ise bunlara ekmek parası diye yanıt vermiş. Efendim ekmek parası görüyoruz, sabahtan beri emek veriyoruz burada ya. Ya ayıptır günahtır, emeğe saygı biraz ya. Sen kolay mı sanıyorsun bu havada buraya geliyoruz böyle yırtık pırtık kıyafetlerle? İsminin Yunus G olduğu öğrenilen dilenci. Bunların hepsi Bilecik'ten mi sorusuna Eskişehir, Çorum, Bilecik yanıtını verdi. Bak ilde geziyor. Yunus G'nin üzerinden ne kadar çıkmış biliyor musunuz? 32 bin liraya yakın para çıktı. Şu an üzerinizde bu para var mı? Kredi kartı falan geç, onlar değil. Banka hesabınızdaki paradan da bahsetmiyoruz. Cebinizde nakit. Canlı cash. Parayı tek tek sayan ekip Yunus G'ye kabahatler kanununa göre cezai işlem uyguladı demiş. Tabii bu cezai işlem bu arkadaşları çok fazla yıldırmıyor, o da işin ayrı tarafı. Çünkü bak sadece mesela o yakalandığı zamana kadar 32 bin lira toplamış. Cezai işlem ne kadar olacak? Yani tamam kesiliyor kabahatler kanunu falan filan. O günkü hasılat alınıyor. Ama o sonrasında çalışmaya devam ediyor yine. İşte bu yüzden hep söylüyoruz. Yani evet bizim iyi niyetimiz suistimal ediliyor burada. Hani böyle birini gördüğümüz zaman yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde en güzeli devlet yetkililerine haber vermek yani. Eğer hakikaten öyle olduğunu düşünüyorsak. Yoksa maalesef bir daha vicdan sorgulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz.

0: bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
9: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da bulunan Yukarı Şehit Kemal ve Aşağı Şehit Kemal mahalleleri sakinleri, yerleşim yerlerine yakın bir alana dökülen arıtma atıkları nedeniyle hukuk mücadelesi başlattı. Mahalle muhtarları ve bölge halkı, çevre kirliliği ve ağır kokuya sebep olan tesisin kapatılması için adliyeye suç duyurusunda bulundu. Ali Ağa Şehit Kemal mahalleleri mevkisinde zeytinliklerin ve Arap derisinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren çamur nakliyesi ve bertaraf tesisi mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İç su arıtma tesisinden çıkan atıkların eski bir taş ocağına döküldüğünü iddia eden bölge halkı, Aşağı Şehit Kemal mahalle muhtarı Ayşe Algül ve Yukarı Şehit Kemal mahalle muhtarı Kasım Ercan önderliğinde Ali Ağa adliyesine giderek şikayet dilekçelerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ali Ağa Yeni Şakran ve Aşağı Şakran mahallelerini kapsayan bölgeye ilişkin koruma kararını açıkladı. 31 Mart 2026 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda doğalgaz çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların olduğu alanın koruma altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Şehir İçi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında kurum görüşü istenmesi üzerine bölgede uzman incelemesi yapıldı. Kurul yol uzmanlarının raporları doğrultusunda aşağı Şakran mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin tarihi nitelik taşıdığı saptandı. Kurul tarafından yapılan incelemeler ve ilgili kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alan kadastro haritasında belirtilen sınırlar dahilinde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Resmi gazetede yer alan kararda ekli tescil fişinin uygun bulunduğu ve alandaki her türlü uygulamanın koruma mevzuatı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Aliağa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelliler Haftası Farkındalık Programı düzenlendi. Aliağa Kaymakamlığı koordinesinde ve Aliağa Atatürk İlkokulu sorumluluğunda gerçekleştirilen programda özel öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Aliağa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan gösteriler sahneye taşındı. Programın sonunda hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren özel öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilen öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı. Salondaki programın ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü ile engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
7: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 28, Dikili 25, Foça 25, Çiğli 29, Kınık 28, Menemen 29 ve Aliağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
4: Radyo Sahil Haber.
2: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik.
1: Yeah.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.

eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler...

0: Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Reklamlar bitti.
3: Tarifesin en güçlü sesi.
4: Radyo
3: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

içli duygular gibi. Gözlerinde sevda var, derin uykular gibi. Niçin baktın bana öyle?

yoksa söyle. Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle, sürmeli celilansın. O güzel gözlerle, sürmeli celilansın.

olayım, kulum kölen olayım, kulum kölen olayım. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle? Niçin baktın?

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Aşk acısı ne illetmiş, sevdiğime gönül verdim. Nefes al.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış. Yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Gül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Madem ki son şarkının

Neden yakıp geçtin bir yangının külünü? Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden

aşiyam yollarından. Ses versem duyar mısın? Aşiyam yollarından. Ses versem duyar mısın? Aşiyam yollarından. Ses versem duyar mısın? Aşiyam yollarından. Ses versem duyar mısın?

0: yolundan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Yeniden yakıp geçtin. Yeniden yakıp geçtin.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip
1: Akbayram. En güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sarı Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Şimdi mutluyuz.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Gün ağarırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsam.

yavaş. Sen yoksan yine benze suskun ve bitkinsem.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: aşk benim son.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

aşktan bıkmışım. Anne, anne, anne duy sesimi. Duy, yalvarıyorum.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.